dedi ki ya bana da diyor. Bana da bir tane bana da bana diyor. Oli tekrar konuşuyor. Bana da bir tane dedi ki ya bana da diyor. Bana da bir tane dedi ki ya bana da diyor.